0: 98.
1: Ey meni sevganimni sevib qolganlar, ey meni rashk olovida yoqqanlar, baxtimga tegmang, tinchgina

你好，那不拉姆斯听着，很慢的是很慢是听着，是自己觉得也说了声音给了，但你好听着，这样的是很明着。Gel dünyanı bulamız tenge, barca şadlik, barca baxt senge. O zengizge yok mu desen ger, baxt senge yu, sen ise menge. Gel dünyanı bulamız tenge, barca güzel narsalar senge, meni oylab xavotir olma. Ko'nglim senge, sen ise menge.Gel dünyanı bulamız tenge, hayatının hımması senge. Alayotken nefesim hımda, barım senge.

bilsam-mi? Yurgan yo'llarimda sog'inching hamroh. Iforing taralsa izlayman seni. Hammaga unutdim deyapman kuya. Unutish bahona eslayman seni. So'nggi bor qay kunim o'tdi sensiz. Xudo haqqi sira eslolmayapman. Hamma nardashni epladim shaksiz. O'zimni aldashni eplolmayapman. Ovozing jarangga kelar to'rt tomon. Ammo to'rt tomon ham bermaydi darak. Surating avaylab yuribman hamon. Balki chin muhabbat shu bo'lsa kerak.

Boştan 16 dakika oldu. Hidafem radyo stansası da saat. Siz sadece çok boşluşu Aline Tavuş'unu dinlerken muvaffak bulmaktasınız. Bu sihirli keşelerde konglimiz ne işte, yüreğimizde kaytadan kere barış ve uyardaki muhabbetini izlep topşik imkaniyet beriyotgan loha bu tungi sohil. Bugün bir qancha she'riy satrlarini tinglashga ulgurdik. Qaysidir bir hayolat olamiga olib ketadigan taronlar ham mana shu radio stansiyaning muhabbat diyoridan sado sochishga imkon topdim.

karşındayım. İki bir-birini didoriga ilhaq bo'lgan lekin devorlar, panjaralar sabab uchrasha olmayotgan, ko'zlari ko'zlariga to'qnash kelmayotgan qaysidir ma'noda firoqlarda bag'ri otash bo'lib yonayotgan insonlarga ham shirda ikki og'iz so'z aytib o'tsangiz deb yozibdilar. Sarvinozga rahmat, xabar yozyaptilar. Biz ukoldan qaytmoqdamiz degan nomi ham bor. Tangri taolo shifo bersin. Nigora, doimgidek biz bilan. Akkaunti noma'lum bo'lgan telefonimizdan yurak va yurakchilar yetib kelmoqda. Efirni tugatamiz ijozatinglar bilan. Darvoqa yana nomalarda qaysi kunlar efirga chiqasiz deb so'rashgan. Seshanba va payshanba oqshomi kechki 21-dan 23-ga qadar men sizlar bilan birgalikda ketafam radio stansiyasidan qoyboni uchrashishga, yuragim bilan gaplashishga imkon topaman va mana shu kunlari kechki pallar radioga ulansangiz biz siz bilan bitta to'lqinda qalban gaplashamiz. Seshanba va payshanba oqshomi soat 21-chi musiqaga qadam qo'ygan pallam Sardorga ham rahmat. Bizni har efirimizda yo'qlab turadilar. Assalomu alaykum degan xabar bor. Assalom. Musiqani zo'r tanlabsiz. Taxminan bir 3-4 kun avval efirda nimadir yangilik bo'lishi kerak. Anchadan beri musiqalar, ya'niki men she'r o'qiyotgan payt fonida egrab turadigan sound nazarimda eskirdi yo'q deya qoyinotga bir murojaat bilan dildan suhbatlashib imkoni bo'lsa shuni yo'l ochilsa bir hammaga ma'qul bo'ladigan, o'sha yuragimizni eshita oladigan, qalbimizni eshiklarni ochib bizni cheksiz bepoyon bo'lgan olamlarga olib ketadigan noodatiy musiqa bo'lsa-da xayoldan o'tkazgandim. Tangrini har doim ana shunaqa go'zal mukofotlardan sevinaman. Bugun yo'limdan to'satdan chiqib qoldi bu siz eshitayotgan sound va yuragimni bir lahzada cho'lqadi. Aytayapman-u, taxminan mana shu musiqani saddo asosida 1.5 soatcha she'rlarni izlab saralagan bo'lsam ko'zdan yosh to'xtamadi. Nega? Dunyoni tashvishidam albatta yo'q. Yuragimdagi shartsiz sevgini uyg'onganligidan hayotda borligim mana shu tanada mana shunday ovoz chiqarib mana shunday nurni qo'lga kiritdi. Hozirim bilan, bugunim bilan mukofotlanganligimdan bu ko'z yoshlar men har safar tungi efirga kelganda ichimdan javohir qidiraman.
yaşında menki uca vahır bar. Menki tek işleyemez. Lekin meni ruhiyatım gece olen gence vahır bar. Her sefer bana şu ifirge kadem koyan palla, ana şu cevahırını açılışını sorayım ben. Yüreğimde kaysıdır bir alamı da itilişi kerek bolgen yengresi, uzun egesini izleyip topuşu kerek bolgen satırlar. İfir vaxtı da meni yoklaşını istep gelemem. Şu üçünem közlerden yaşlar kalkıp getirdim. Nagim, İnsan eğer ruhiyatını ısıksa

0: Хит-ФМ. Зора Наталья. Зора Наталья.
1: Dada keladi hozir, dada ishda charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing, qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir, bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir, kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan seni sog'inaman. Juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yürüp eslab kulüşümge sabah Gaplarına koşulaman düşünmasam ha Sen sebeple keçelere uklamasam ha Uykusura baktlı yürüşümge sebepsen Kalbimde bolak

0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.